0: Ifonetis Türkiye.
1: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Giderli Amuriye Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este radio voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glas ot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
8: It Türkiye hangi radyoya?
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşün vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este radio.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünögö tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaydırılır.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Anglavatqaningizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 19 may seyshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimiz har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sünni emrahlar arqılıq tarqıtlıdı. Anlatışlarımızın radyomuzdan internet sayfısı www.tr.net.tr yansızlık adırslar arqılıq mu bir vastanlı alaysla. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vaxtı etigen saat 5'den 6'da geçe, Ürümçü vaxtı etigen saat 8'den 9'da boğan aralıqda sünni emra ve internet arqılıq anlığılı buldu. Hürmetli radio tinglovchilar, anglatışımızdan bugünkü jadvalda xabarlar, yıldızlardan yangıragan sada ve naqşı müzik qatarlıq programmalar bar bolup, aldımızdaki bir saat boyunca sizler bilen bilip olamız. Bugünkü programmalarımızga men Kamiljan Kaşgari riyasetçilik qilaman.

Hürmetlik radyo anlayışla, hem de haberli anlayışla bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmurlar tüvendikçe. Türkiye, Kerim Tatarları ve Çerkez sürgünlerini çok insani paciye edip süpetildi. Türkiye, Kırım Tatarları ve Çerkez sürgünlerinin hatiri küldür münasibeti bilen kollaş bayanatı ilan kıldı. Türkiye Taşkı İşler Ministerliği, Kırım'nın besivil nişidinkin Kırım Tatarları çekken azaplarının tekim çunkurlaşkalıkını eskertip, Çerkez sürgünü de hayatın ayrılgallarını hürmet ve rahmet bilen esildi. Türkiye düşünbükünü Kırım Tatarları ve Çerkez sürgünlerinin hatır güllerini esleş için ilan kıygan bayanatı da her iki vakani çok insani paciye edip süpetildi ve Kırım Tatar halkı gibi olan kolluşunu yeni bir katim cezimleştirdi. Taşkı İşler Ministerliği Kırım Tatarlarının 1944 yıldaki sürgün kılınışının 82. yıllığı ve Çerkez sürgününün 162. yıllığını esleş için bayanat ilan kılıp, 100 milyon Kırım Tatarlarının öz makallarının türlük devletlerdeki emgek lagırlarına mecburi sürgün kılınğallıkını ve nurgullarının eğer şaraitle astıda hayatına ayrılgallıkını bildirdi. Ministerlik, Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının uzun yıllarca Kırım yeri arılığa kayıtışının toskulluk kuşurukallıkını etti. Bunun başka, Kırım Tatarları çekken azaplarının yerim aralığının kanunsuz besivilinişi edinkin tekim eğirlaşkallıkını tekitlendi. Ministerlik, Türkiye Kırım Tatarlarının milli kimliki, tili ve medeniyetinin kovdulışı, şundakla ulanın behaterliki ve paravallıkının temillenişine kartılgan kolluşunu davamlaştırdı, dedi. Ministerlik, 1864 yıldaki Çerkez sürgünü işaret kılıp, Kavkaz halklarını intayın eğir şaraitle astıda vatenden ayrılışka mecburlagan, çok azapla ve ölümlüğe sebep olan bu vakanı çok insani paciye edip atıdı. Ministerlik sözüge, Kırım Tatarlarının ve Kavkaz'ın kırımdaş halklarının azabını ortaklaşımız, hayatın ayrılgallarını hürmet ve rahmet bilen esleyimiz de koşum çıkıldı. Hürmetli radyonluk için, Türkiye Gazze yardım etirtige İsrailiyanın halkara deniz tevhelik etkiyen müdahilisine yapıldı. Taşkı İşler Ministerliği İsrail

Liyanın müdahilesini yeni bir deniz karakçılık kılmışı edip süpetildi ve tutkun kılınan aktiplarının şartsız koyup verilişini talep kıldı. Türkiye düşenbi günü Gazze'ye insanperverlik yardım edip mangan Yerşarevi Samut yardım etirtige İsrailya'nın halkara deniz tevalliki de müdahil kıyallıkını eyiplep bunu yeni bir deniz karakçılık kılmışı edip atıdı. Türkiye Taşkı İşler Ministerliği tarafından ilan kılınan bayanatta İsrailiya güçlerinin Gazze'ye insanperverlik yardım toşuvatkan flotku müdahil kıyallıkı bildirildi. Ministerlik bayanatı diyene mundaq dedi. Gazze'ye insanperverlik yardım yetkizüş maksadı kurulgan Yerşari Samut yardım etirtige halkara deniz tevalliki de İsrailiya güçler tarafından ilip birilgan müdahilini yeni bir deniz karakçılık kılmış süptü deyip leymez. Bayanatta flot tahminen 40 devletin puralar bağlıqı bildirilip, İsrailiya'nın hücum ve korkutuş siyasetlerinin Palestin halkı bilen boğan halkaralık hemkarlıkını tosup kalanmaydıqalıqı tekitlendi. Ministerlik yine İsrailiya'nın müdahilini derhal toktutuşka ve nazaret gelingan katnaş küçülanı şerisiz koyup birişki çakırdı. Türkiye dairelerinin flottu boğan Türkiye pukralarının bekhater şekilde kaytip gelişi üçün zorur boğan teşebbüslerini kıyallıkı ve terakiyatlarının başka devletler bile maslaşkan aldığı yekindin küzdülü atkallıkı müşbatlendi. İsrailiya armisi düşenbi günü Gazze'ye karap yolu çıkan Yerşarevi Samut insanperverlik yardım etirtige halkara deniz tevalliki de hücum kıygan idi. Flottun ilan kılınan bir vasit tarkıtışlarda İsrailiya deniz armiya kısımlarının parhotlarını birbirlep toktatkallık görüldü. İsrailiya'nın 7 ot ahran ot gizli olsa flotta nazaret gelinen aktiplarının Aşdod portuğu ilip birleştiğin burun hareketlik türme edip süpetlengen bir herbi parhotu yutkelgelikin hava kıldı. Yerşar Samut yardım etirtip olsa bayanat ilan kılıp Gazze'ye karatkan insanperverlik yardım vazifesi üçün bir hatır ütküzüş talep kıldı ve İsrailiya'nı kanunsuz deniz karakçılık kılmışları ilip biriş bilen eyipildi. Flotun bayanatı da mündak değildi. İsrailiya güçleri ve herbi parahotları flotunu toktatkan peytte kimilerimizin tuncusuğa halkara deniz tevalliki de çüş vaxtıgı yakın hücum kıldı. Bayanat diyene kanuni ve zoravallık bulmadan insanperverlik yardım vazifemiz için bir hatır ütküzüş talep kılımız değildi. Hürmetlik radyo dinleyiciler. Türkiye İçki İşler Ministri 19. May Atatürk'ünü esleş yaşla ve tenherket bayramını tebrikledi. 1919 yılı 19. May'da Samsun'da yıkılgan mukaddes meşal bugün Türkiye eseri nişanları yürünüşüde milletimizden birlik ve beraberlik ruhu bilen yolumuzun yurtdışında umlaştırmakta. İçki İşler Ministri Mustafa Çiftici 1919 yılı 19. May'da Samsun'da yıkılgan mukaddes meşal bugün Türkiye eser nişanları yürünüşüde milletimizden birlik ve beraberlik ruhu bilen yolumuzun yurtdışında umlaştırmakta diyen ibarelerini kullandı. Minister Çiftçi özünün ictimai taratka hesabıdan 19. May Atatürk'ün esleş yaşlı ve tenherket bayram münasebeti bilen tebrik uçuru ilan kıldı. 1919 yılı 19. May'nın müstakillik görüşünün tuncu ulu toluk müstakil ve güçlük Türkiye yolunun tuncu kadimiş geldiği nesil tıbbındak dedi. 1919 yılı 19. May'da Samsun'da yıkılgan mukaddes meşal bugün Türkiye esir nişanları yönünüşüde milletimizden birlik ve beraberlik ruhu bilen yolumuzda yurt dışında anlaştırmakta. Ecdatlarımızın cini bedelige bizge amanet kıygan bu aziz vatanının hatır cemliki, behaterliki ve mevcutluğu için okşaş itikat, okşaş kettilik ve okşaş milli tüyü bilen hizmet kıyışında anlaştırmaktayız. Yaşlarımızın gayreti, milletimizin duası ve devletimizin güçlük iradesi bilen Türkiye'nin her bir sahada tihim güçlük ayetlerine yetkizişini devamlaştırmaktayız. 19. May Atatürk'ün esleş yaşlar ve terhaket bayramımız mübarek olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Katarlık, barlık kahramanlarımızın rahmet ve minnettarlık bilen esleymen.

Xitay dostluqqa heç kim ki qarşı emas dedi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskva bilan Beijing'in egilik hukuk va zimin bütünligi masalalarida bir-birini qo'llaydiganligini hamda ikki taraflik munosabatlarning ilgari ko'rilib boqmagan bir saviyaga yetganligini o'zining Xitoy ziyoratidan burun aytdi. Rusiya davlatlik xabar agentligi TASS e'lon qilgan bayonotlarga asoslanganda Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskva bilan Beijing o'rtasidagi munosabatlarning ilgari ko'rilib boqmagan bir saviyaga yetganligini ve Xitoyga qilgan ziyoratidan burun davlatlar o'rtasidagi do'stlikning hech kimga qartilmaganligini ta'kidlaganligini aytdi. Seshanba kuni Beijingga qilgan ziyoratidan burun e'lon qilgan silliq nutqida Putin Rusiya bilan Xitoyning siyosat, iqtisod, mudofaa va insoniy sohalardagi o'zaro asirlarda hamkorlikni kengaytirishga qat'iy bel bog'laganligini bildirdi. Putin do'stligimiz hech kimga qarshi emas dedi. Ve iki devlet oturusundaki bağlanışlarının özara düşünüş ve işençge hem de ilgilik hukuk bilen zimin bütünlükünü özara içige ağan aldı, birbirinin tüp menfaatlerini kollaşka tayındığallıkını sözge koşum çıkıldı. Putin, Xitay devlet reisi Xi Jinping'in teklifi binaen Beijing'e bağlılık idi. Xi Jinping'i uzun mezgilden bu yankı yakşı bir dostum deyip süpetli geldikini. Ve daimlik yukarı derecelik uçuruşlarının iki taraflik münasebetlerini çunkurlaştırış için hayati ehmiyet giyiş geldikini eskertti. O iki devletin 25 yıl ilgiri yakşı hoşundaçılık ve dostluk, hemkarlık ehdinamesi imza koygandan bu yan hakiki stratejilik bir münasebet ve etraflık şiriklik kurup çıkkallıkını etti. Putin münasebetinin alayit karakteri özara düşünüş ve şenç keyfiyatı da. Ten Kutuş tesviride ve adil hemkarlıkını davamlaştırış vadisi de hürmet güllengen söhbet elip bir işte hem de ilgilik hukuku bilen zimin bütünlükünün kovduluşunu üzücüge ağan alda her iki devletinin tüp menfaatlerine tesir gösterdiğin meselelerde birbirini kollaşta üzün namayan kılıdı dedi. Putin yine iktisadi hemkarlıkını alkışlap iki taraflik soğudunun 200 milyar dolardan işip getkenlikini ve Suudi ilim setimlerinin emde deniz kırıkıda bütünleyi rubli ve yuan bilen ilip berildiğallıkına çıkarıldı. O öz ara vizsiz tüzümünün yol koyulgallıkını kuşallık bilen karşaldıgallıkını bildirip, bunun sayahatçilikini, Suudi ziyaretlerini ve halkara otturistiki alakına şurduğallıkını etti. Putin, Moskova'nın Xitoyning tarixiga ve medeniyetiga yuqori baho berdiganligini hamda ikki davlat o'rtasidagi insoniy ve medeniy bog'lanishlarni chuqurlashtirilishini maqsad qildiganligini so'zga qo'shimcha qildi. Hurmatli radio tinglovchilar, Iran Pakistan orqali Amerika bilan bo'lgan suhbatlarning davomlashayotganligini jazmlashtirdi. İran Amerika bilen özara teklifler sunulganlıkını, Tehran'ın Pakistanlık vasıtçılar arkalı kayıt gözden geçirilgen 14 maddelik bir planını yetküzgenlikini ilan kıldı. İran Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı İsmail Bakayri, Amerika bilen boğan söhbetlerinin Pakistan'ın vasıtçılığı da davamlı şıvatkallıkını etti. Mehir haber agentliğinin yetküzüşçe Bakayri düşenbi günü belgen bayanatı da oranını koyuklaştırış ve oran maddelerine ait kuruk geplerini oturuğa koydu. Biz öz nöbetinde bunun hiç kandak asas yokluğunu bildirdik diyen bulup, o yine Amerikalıkla teklifler sundu. Biz öz kazançlarımızı yetküzdük diyenlerine mi sözler ilave kıldı. Bakayri Amerika ve Bahreyn'in Hormuz Boğazı'nı münasebetlik teklif belgen kararına narazılık bildirip, Birleşken Devletler Teşkilatı Hepsizlik Kenşi'nin İranlı rayonunu bexatarlikini acizlaştırış bilen eyipleyen meydallıkını etti. Bakayrı, Xitay ve Rusya denizde ve erkin soğuduğa karta işençsizliknin asası menbəsi Amerika işgellikini bildirdi. Xalqara cemiyet mesuliyetçan bir kadem taşlaşını xalısa Amerika'nın kılmışlarına eyipleş gerek dedi. Bu ceryanda müzakirlerge yakın bir menbə İran'ın kayıt gözden geçirilgen 14 maddelik bir tekstini Pakistanlık vasıtçılarga sunğanlığını ve tekstinin Amerika tarafına yetkizilişi kütülüvatkanlığını teslim haber agentliğine çıkarıldı. Menbə Washington'ın yakında İran'ın ilgirki 14 maddelik teklifine cevaben bir tekst sevat geldikini.
bu tikitningmi Pakistanning vositachiligida yetkazilganligini bildirdi. Ma'lumotga qaraganda Iran ikki taraf o'tirishdagi uchur almashtirish uchun qurilgan mexanizm bo'yicha o'zgartishlarni kirgizgandan keyin qayt ko'zdan kechirilgan tikistni sungan. Yeni Iran tikistining urushni oxirlashtirishni maqsad qilgan muzokaralarga va Amerika tarafidan kutilayotgan ishonchni oshirish tadbirlariga markazlashganligi qayd qilindi. Amerika va Isroilning fevral ayida Iranga hujum qilishidan buyon rayonda jiddiychilik kuchaydi. Tehran hukumatı İsrailiyadan başqa yana qoltuqdiki Amerikaning ittifoqdoshlarini nishonlagan hujumlar bilan va Hormuz bo'g'izini taqash bilan javob qaytardi. Pakistanning vositachiligida 8 aprelda urush to'xtatish yo'l qo'yilgan bo'lsa-mu, ammo Islomoboddagi suhbatlarda doimlik bir kelishim hosil qilinmadi. Amerika prezidenti Donald Trump keyincha urush to'xtatishni muddatsiz uzartdi. Hurmatli radio tinglovchilar, Iran Hormuz bo'g'izini boshqarish uchun yangi bir organ qurganligini rasmiy e'lon qildi. Iranning Hormuz bo'g'izi ustidagi kontrolligi yer shar bozorlarini chuchitgan va Tehronga mo'yin bir bisim kuchi ato qilgan edi. Buningga qarata Amerika Qo'shma Shtatlari Iran portlariga qaratgan o'zining dengiz qamilini yo'l qo'ygan edi. Iranning eng yuqori bexatarlik organi dushanba kuni Tehron amaliyotda taqob etgan va paroxotlarning o'tishi uchun pul talab qilmoqchi bo'lgan Hormuz bo'g'izini boshqarish yuzasidan yangi bir organning qurilganligini oshkorladi. Iran yuqori milliy bexatarlik kengashi o'zining rasmiy X hisobidan Persian Gulf Strike Authority PGSA deb atalgan qurilmaga oid bir uchram berilib, buning Hormuz bo'g'izi harakatlari va yaqin taraqqiyotlar tasvirida daqiqliq uchurlar bilan ta'minlaydiganligini uqtirdi. Inqilobiy muvaffaqiyatchilari dengiz armiyasining iktisobi mazkur uchurni qaytarmayan berildi. Bu yangi organning to'liq nemish qildiganligi dastlabki aniqlamasi edi. Ammo Iranning inglizcha anglatish berdigan Press TV kanali buning Hormuz bo'g'izi ustida egilik huquqini yurgizish tizimi ekanligini va bo'g'izdan o'tgan paroxotlarga info.pjcir adresidan belgilamalar avatilganligini xabar qildi. Iran 28 fevralda Amerika va Isroiliya bilan urush boshlagandan buyon xalqlik bo'g'izdan o'tadigan dengiz qatnashini zo'r darajada chekildi. 8 apreldan buyon bo'lsa sezgir bir urush to'xtatish musabbisi yo'l qo'yilmoqda. Иранның бу деңиз жолу үстүдкү контролдугу жер шаар базарларын козгоду ва Теһранга моюн бир таасир күчү берди. Бунун карта Америка Иран портторуна өзүнүн деңиз камылын жол койду. Тынчтык мезгилде бу линия жер шаары нефт ва суюктандырылган табий газ тошуш мыктарынын тахминен 1/5 Шундайла Uğutqa oxşaş başqa mühim tavarlarını toşuydu. Uruş başlanğandan buyan İran boğuzdan ötüdüğən dəniz qatnışının uruşdan burunqa haltiga qaytmaydığanlığını qayt-qayt etib gəlgan və ötken ayda dəniz yoludan elinğan tuncu ötüş beji kerimigə erişkənlikini ilan qılğan idi. Şənbə günü İran parlamentində Milli Bexatarlıq Komitetinin başlığı İbrahim Əzizi İranın Boğuzdaki katnaşına başkuruş için kesbi bir mekanizm tayarlıqallıqını ve bunun yıkında aşkarlıqallıqını etkan edin. Hürmetlik radyanlıkçılar, yukarıda haberle anıldığınızda.

Bugün 19. May Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu rehber Atatürk'ün hatırlaş, yaşlılık ve tenterbiye bayramını coşkun keyfiyet içinde tebrikleriz. Azatlık uğruşunu galibi bilen ahırlaştırılan Atatürk Cumhuriyetimizin ilan kaldı ve Tunci Cumhur Reisimiz oldu. Çağdaş millet buluş yolu da yaşlarının sağlam ve çınıkkan kişiler buluşunu kapalatki ilkiliş için məxsus günün buluşu oluşulgandan kin 19. May günü memleketlik bayram kılıp bekitildi. Bugün devletimizden her karşı cahillerde ve çetellerdeki elçihana konsulhanlarda ötküzülgen murasımlar bilen Atatürk hatırlanıdı. Yaşlık tenterbiye bayramı coşkulluk içi de tebrikleniyordu.

TRT Uyghurchinin hürmetlik klasmenleri, Altay taşlarının cimcitliği pekat insanın içine sınıp girdiğen bir sükütle emez. Belki o cimcitlik, hodda mınlıgan yıllarının nefsini içine yoşurgan bir terik vücut kokşaydı. Bu yerde şamalma adetteki bir tabiyet hadisedek çıkmaydı. Belki bir hikayeçidek taşlarının arası da vadilanın içine gizip yürüydü. Asmanın en yüksek noktasının yergi karap sozulup düşken bir eslemi kokşaydı. Tuva Türkleri tabiat bilen insan çemberçes bağlanıp ketken bir dünyada yaşaydı. Ula tağlanı ecdatlarının nefsi, deryalarını hikayelerinin yetküzgücüsü, asman ne olsa ruhlarının sahnesi deyip biliyordu. Şunlarının boğuz müzikisi boğan Humey pekat bir müzik ile emez. Belki insan tenini tabiatının sadası bile uçuraştırdığın kadimi bir ifade şekildir. Bir vaqtda birqanç xil avaz çıxırıldığan bu texnikada çunqur və sidam avazla yer şarının sadasını, inçike və titrəb durduğan yuqra avazla bolsa asmanın sadasını kisettirdi. Şunda qılıb şamalının, suunun və kən yayraqının sadası insanın içki dünyası da qaytadın tuğuludu. Tuva medeniyeti pekat sadadılı ibaret emez. Onun aksı da şamanizm ile mücessemleşken çunkur bir ittikat dünyasın ba. Şaman, köründüğün dünya bilen körünmeydiğen dünya arası da köyrük bulduğun bir yolbaşçı. Kisellerini davalaydıgan, ruhla bilen sözleşidiğen ve tabiatının tanponluğunu şerhileydiğen bir danışmandır. Şunu şaman dumbuğunun sadası adetteki bir ritim emez. Belki yer bilen kökne birbirine bağlaydıgan bir çakırıqtır. Her bir titreş görünmeydiğen bir mavcudat qeytip barıdı. Tuvada sada hem bir küç hem bir mesuliyettir. Boğuz müzikisi bilen şamallık ritualları del muşu noktada birleşidi. Biri tenni, yeni biri ruhunu seperge çıkarıp, insanın kainat boğulan boğan üzülmeş ristişin ama yankılıdı. Humay tüve Türklerge has kadimi bir boğuz müzikisi teknikisi bolup, icraçının birli vakitte birkaç avaz çıkırış maharet bilen tonulgan. Bu teknikide çunkur ve uzungu sozulgan bir asası sadanın üstüge inçge ve huddi pişkırkı okşaydıgan yukur sadala koşuludu. Şunu ile bir tenden huddi iki ayrı avaz çıkan dek anlındı. Humay pekat bir müzik türlü emez, belki tabiat bilen orntılığa münasebetinin eks ettirilişidir. Şamalının uğulışı, suunun ekşi ve yaylaqının sadası insanın nefsi bilen kaydının hayatlı kıyırışıdır. Altay dağlarda kün patkan çağdaki sükunatı götürülgen bu köp katlamlıqsa da zımının çunkur katlamlardan kegen gondaş bilen asmanda sözülüp yürgen inçki titretesini birbirine gevdileştirdi. Bu sada tınşıqcı

vakitinin sırtına başlap çıkıp bir dakikalık vakitini uzun bir inçik seferge aylandırdı. Tuva halk için Homey fakat istitik bir ifade emez. Belki her bir sada bir hikaye, her bir titreş ecdatlarının izi, tabiat insanın tili bilen kaydedin süzülgen bir mevcutluk hatiresi ve ruhani bir maslışının ifadesidir. Şaman hatiresi Tuva medeniyetinde fakat zihnet saklanan bir bilim emez. Belki sada, ritual, tabiat ve ten bilen bir yaşaydıgan bir mevcudattır. Şamanın dumbuğuna egişip çıkan her bir titreş ötmüşünü kayıt edin çakardı. Lekin bu ötmüş toktap kalan nesemez. Belki her kitimde kayıt edin tiklindiğen canlılık bir hatiridir. Bu dünyada insanın küçüklüğü bir acizlik emez. Belki kainat bilen maslışının belgesidir. Çünkü insan özünü küçükletkenlik bilen tabiatının ve bütünlüktün bir parçası kellikini tekim için kriz kılıdı. Altay keçilerde yanırgan Homey sadası yalguzlukla tüketidi. Her bir titreş görünmeydigan bir söhbetke aylandı. Sada asmağı götürülgen sir köpüydü ve kaytıp girdi. Bu kadimi müzika zamanıvi sahnelerge ütkelgen taktırdımı özünün cevherdeki ruhunu saklap gelmekte. Şamalını, tağlanın cimcitliğini ve konu hikayelerini öz içine ilip ahırda insanga özünün hakiki sadasını esletmekte. Tabiat bilen maslaşkan köp katlamlık ve yıldızı çunkur bir sadadır bu. Altay'dan götürülgen bu köy fakat bir müzik ile emez. Belki insanın öz yıldızı kıygan sefiridir. Her kıtımlık tınşaş bir eslimidir. Her bir nefes tabiat bilen kaytadın orantılgan bir rıştıdır. Her bir sada kainatının hazırımı söhbetli şıvatkallıkını eslitidigan kadimi bir çakırıktır. Şuna Tuva Türklerde boğuz müzikisi fakat anlındıgan bir senetlemez. Belki his kılındıgan, yaşaydıgan ve insandaki kayıt tuğuluşunu ifadeleydıgan bir terik hatiridir. TRT Uyghurçının hürmetlik klasmelleri, yukarıda yıldızladın yanırgan sadala namlık programımızdan aldınla. Keler hepte yeni okşuş vakitte başka bir sada bile uçuraşkıca aman bu gaysla, hayır hoş. Yıldızladın yanırgan sadala.

Hürmetlik radio dinleyici aziz qarindoshlar, Türk dünyasının münevverleri namlı programımızdan bugünkü bölümde Yunus Emre'nin yetekçisi Ahila'nın piri Tapduk Emre hakkı toxtulamız. Qınındaqda xalqaralıq münasibətlər mütəxəssisi doktor Cemil Doğaç İpeknin bu vaqtdakı analizga qulaq salğaysizlar. Tapduk Emre 13. əsrdə Anadolu zəmində yetişib çıxan ən mühüm təsəvvüb rəhbərlərindən biri hesablanırdı. Bolubmu Türk təsəvvübünün uluğvar zatlarından biri olan Yunus Emre'nin ustazı, yəni mürşidi buluşu, onu Türk İslam təsəvvüb tarixində mühüm oranğı qıqan. Tapduk Emre Anadolu'nun qalbi Ankara'da yaşayan bulup, eyni dövrdeki ahi təşkilatı içində ahilanın piri edib tonulğan. Anadolu'daki nurgun Türk dervişlerine okşaş, Tapduk Emre'mi halkının menevi tekçilikini üstü gelip, İslam'ın muhabbet ve kan kosaklık talimatlarını tarqatkan. Hanıqasını kurgan ve hayatının köp kısmını ötküzgen cay, Ankara'ya yakın Nallahan naisige karşılık Emrem Sultan yizsidir. Burayında Tapduk Emre bina qıgan tekke, yani hanaka, hem aynı devir sopiler üçün panahka, hem halk üçün menvi başpana boğan. Tapduk Emre'ni tarihimizde bunçilik moyum oran ekiqa amillanın birşi de uluq Türk mütsevipi Yunus Emre'nin mürşidi boğallıqıdır. Yunus Emre yaşlıq çağlarda ilmi ve menvi izniş içi deyirgende Tapduk Emre'nin hanıqası gelip qitilgan ve uzu yılla onun hizmeti de boğan. Yunus Emre, Tapduk Emre'nin hanıqası da otun toşup hizmet kılış arqalıq tesevvüb musabısına başlıqan. Rivayet kılınışça, o uzun yılla tağdın hanıqağı otun toşuğanda bir mü hül ya ki əgri şah ilip kemmegen. Bu simvallı kısa Tapduk Emre'nin öz sopilerine samimiyet ve kalip terbiyesini sındırıştaki inçkilikke ne kadar ehmiyet bəgellikini göstüb biridu. Uzun bir riyazet devirdinkin bir günü Tapduk Emre himayesi de yetiştirgen dervişini bizden Yunus deyip köksüge basıdı. Muhabbet bilen kuşaklaydı. Bu kitap Yunus'un hakikat yolda kemalet yetkenlikini çekalıqallık hesaplandı. Yunus Tapduk Emre'nin ağan feyzi ilham bilen ilahi muhabbet ve kemterlikini Türkçe şiirli şekilde halkı yetküzüdü. Eserlerde pat ustazının ismini tılgıyıp onunla boğan minnettarlıkını ifadeleydi. Öz ifadeleri bilen ömrünü Tapduk Emre'nin dergahıda bir bendi süptüde ütküzgellikini şiirlerde tılığa alıdı. Bu cehetten Tapduk Emre, Yunus Emre vasıtası bilen bütkül Türk dilli halklarının menvi dünyasına çunkur təsir göstüdü. Ahila devrinin üner ve kasıpla teşkilatları bilen içkiri taşkırı girelişip getken, kırındaşlık ve sahili kıymet karaşlarını uluğlaydıgan bir camiaydı. Tapduk Emre,

Bu medeniyetinin bir kısmı sütüde bir taraftan sofi dervişlerini yetiştirse, yeni bir taraftan bütkül cemiyetki ülgü bulduğun yüksek ahlaki prensiplağa vekillik kıygan idi. Tapduk emre insanın kemal etkiçi üçün kalbini saplaştırışı ve hem hakka hem halka hizmet kılış gereklikini öz emliyeti de köstüp bəgən. Bu düşünce ve intizam kiyinki eserlerde bütkül Türk tesavvuf mektaplarının ortak himir turcu kaylangan idi. 13. esirde Anadolu Moğollarının istila kılışı ve beylikler devirdeki davul kışla içi de meneviyet kisiganğan halk anmasıga sahne boğan, yani nurun kişiyle meneviyetki yüzlengen bir devir boğan idi. Tapduk Emre del muşundak bir muhitte Yunus Emre'ye okşaş bir göherini yetiştiriş arkalık Anadolu'da Türk tesavvufunun yıldız tatışıga konkret töhp koşkan. Şunda kılıp Tapduk Emre Anadolu'da İslam'ın kattık şekil vazlıktan halkıp muhabbet ve hikmet okuda yaşınışıga başlamışılık kıyalladın bir boğan. O kurgan hanıka evlatla boyu bir ziyaret ve irşat, doğru yol köstüş merkezi süptüde callıklıkını saklap kegen. Türk İmparatorluk arxivlerinde Nallıhan rayonunda Tapduk Emre Zaviyesi Kiçik Xanıqa namıda vakıflarının buluşu ve kızı Bacım Sultan'ın makberisinin esirlerden bu yan hürmet kisavarı buluşu Tapduk Emre'nin mirasının 100 yılla devamında yaşap geldikini köstüdü. Tapduk Emre Hacı Bektaşi Veli Mevlana Celaleddin Rumi Katarlık zamandaşları bilen birge Anadolu Türk tesavvuf enenisinin asaslık Türklerden biri hesaplandı. Aynı devirdeki Alıp Erelle Batur Gazi Dervişle camiyesine mensup olan Tapduk Emre dini tesavvufi uçurlarını halka yetküzüşte Türkçünün ve şiiriyetinin küçüdün paydalanış cihette mi mühim rol oynayan. Tapduk Emre Anadolu tufraklıda Türkçe sözleşidigan insanlığa tesavvufunu söydüğügen ve yaşatkan sopilanın en muhimlerden biridir. Yunus Emre'ye yetekçilik kılış arkalık onun obrazı da Türk irpanı merpeti enenisinin en parlak yıldızlardan birini çaknatkan. Bugünkü günde Yunus Emre'nin mısraları esirlerini halkıp kalıplarına tesir kılavatkan bolsa, bunun da mürşidi Tapduk Emre'nin sabırçallık bilen bəgən terbiyesinin ve sunduğun ilahi muhabbetinin hessisi nait için kurdur. Tapduk Emre'nin ehmiyeti pekatlı tarihi bir şahs bulup kalmasının bugünkü günde mu hile hem ilmi tetkikatlığa timi bulavatkallık adım mı məlum? Zamanvi tetkikatla yüzyılla ilgiri yaşayan bu kumul ehlinin yani evliyanın tesirinin hazır gıçı damlaşı vatkallıkını otturgu koymakta. Türk İslam tesavvuf enensizgi kaldığıgan unutulmaz tesiri, yetiştüğgen Yunus Emre'nin eserlerde ve Türk insanının vicdanında yaşaşını devam etmekte. Bu noktanın ağında Tapduk Emre Türk medeniyet tarihi de her daim hürmet bilen esinlişki tigişlik yol kösetküçü ve kurguçu bir mutsevvüptür. TRT Uyghurçının hürmetlik klasmelleri. Yukurda halkaralık münasebetle mutxessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığına. Kiler hep de yana başka yeni münevverlerimiz bilen tonuşkıca aman boğaysla, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Hayır, Erdoğan er nok üzenete o mayuş tizen kilense dikey ata Türk emniyik nop bola minki füşagi şport ünne balk olma bol. Recep Tayyip Erdoğan köstar şoşagi er nok mayuş tizen kilense dikey üzenettiği ben niyik soğut. Üt ve özletemet iş seretetemet küldüm minden hozang bon iş külfördü neyilö fiyat alın knok. Recep Tayyip Erdoğan köster şoşa gelnök, İra şoş nilat kozu tot det gözü olma üç tizen kilense dike ya da Türk emniyik nop, vala minti füşra giy sport ünne balk olma bol. Erdoğan az üzenetiği ben nakü etkez öket fag olmaz demek. Gratulaluk, minden fiyat olunk nok, olma üç tizen kilense dike ya da Türk emniyik nop, vala minti füşra giy sport ünne pes. Üt ve özetemet iş seretetemet küldüm, minden hozang bon niş külföldün iyilü fiyat alın knok. Tisteletler la doğuzu mu nemzeti sobalşak hordz fö paranç noka. Gazi Mustafa Kemal Atatürk iş fekber darşoyi, vala minti o peygamber ocağımız illet ve atırık hosşerek hörş togyayı emni gelüdü. Kekeletler emni kezem o nemzetün irt ile tüket aldozu hörşi halottan kro o veteran yoyun kronok pedik hossu bolduk iş egizşiges iletet kivanok. Recep Tayyip Erdoğan Törökenli

0: player Türkiye'nin peki radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Evo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amriye Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye ünü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Bye kızım, bye bye kızım.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.

Türlerinin 4 döyüşün mahsus gün uylanılıp 19. may günü milli bayram edin bilgilene. Bugün Türkiye'nin dört bir yolunda hem çidirlerdeki bekirliklerde hem Atatürk iskalına hem de yaşlar hem sport bayramı kütarınki ruh bilen kutlanı.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Gepleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
8: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboruva glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
14: Turkiye une radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Turkiye.
1: Jedar Radio Cumhuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zbor va glas od na Turkiye.
2: Efirde Türkiye Voz Radio.
7: İt Türkiye hangi radyo ya?
0: Orada Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Deep Player Türkiye'nin teki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
15: It Turkiye Hangya Radio ya.
7: Ovde Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radioglass Türkiye.
1: Jeder Radio Amuria Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
4: Este Radio Voz de Türkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Voz Radyosu.
8: İt Türkiye hangi radyoya?
0: Oldu Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.